Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı?